Radio Mosambiki, nyumbewe resi antiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi antiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi antiga ushatete ikulu tsanchinyanja.